Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılığı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılığı kuruluşun yılış tatala.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylüğün korku, Uluslar İntimakı'nın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ortoqtuluğu tanımı ulutlar ıntımağının negizi.

Toğ dairalar arasında bayğı yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Jonghayl Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap yolga koyuldu. Ulutlar ıntımağı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuay ulutu ortaqtılıqı tanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan qurup çıqalı.

Saat 17'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Slow Shooting Cibek yolunun sırtı küçün sezindir. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamıçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası ürünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin uqqaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vaqıt siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatıp, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart çağdayın yakşırtalı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldönüsünü şikaşıru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birdik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü jalpı jungu elinin ortok joopkerçilige.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Antımaklık Tuğusun Büyük Götörü Arlıttın Cumhuriyet Ulutu Çoğu Yübülüsü'nde Anardın Aşınday Tığız Boğurluşu'sun ilgeri sürülü.

0: وگزاله راستی میگه تاب چرگسرب چانچون میآ نوم یکنچی دنیاسا بیت لینیا وینچا اشکیگریشکن یکنچی 10 میل تونا درجالو وگزال غایلاندا یمستانسیا وسخوارچلاره لیوکای رنچی چاولاردن قوارتان واسطاره چانچون میآدن دنگو چینکی تیمر جول بوسو شینجاندن گمرن سرتگا تاشو تندک رایون جولنن آلگرکتو غرامداش بیلیگو ورب سنتانخو نوم سیاختو سپاتو نیفت گمر مول چاولگان رایون دردو تزمکتیگن Wangyang Tai Wagzal bolso, Jiang Junbiao Nom Temir Jolu 2-nji liniyasyny köbeýtip sarudagy bir ortomçy uçraşuw wagzalı bolup, bul türdi uçraşuw wagzaly Tah Lianyaru Temir Joldun Jando joluna barabar bolup, uçraşgan gezekçi poýuz wagtyny tohto jol berüw menen gamdap, gezekçi poýuzdun jol berip tohtop duruw wagtyny önümdigi gysgartyp, Tah Lianyaru Temir Joldun büt dolkulyk attoo bereketini jogorlata turgan özökdü jabdu sanalat. Jungo Temir Jol Ürümji Idaras Toğ Çektiw Şeriktigi Ürümji Temir Jol Qurulushka Qol Başçılyk Qılyw Ordu Qurulush Başqaru Bölüminin Başçısı.
1: Köpçülükden bıyılkı qızıl ugapdan joğuru. Sandu malumatta görsötülüşünçe, Şinjaňdan jalpy tolkulyw madaniýet sayahatyn aldın buyrutu mölçeri oxşuş mezgildeki salıştırganda 50% arttı. Mında uçak bileti, poýuz biletin aldın buyrutu mölçeri oxşuş mezgildeki salıştırganda 51% arttı. Mima Saray eldik konolgolordu aldın buyrutu mölçürü oxşuş mezgildeki salıştırganda 49% arttı. Körk rayondorun aldın buyrutu mölçürü mezgildeki salıştırganda 37% arttı. Arğaysı çoğun sayaqat kooperatipleri tüştük jana tündük Şinjaňdan güz günün dökü liniya joldorun qıldaştırıp, gütüp aluu teylösün jakşırtıp, sayaqat toyunusuna gepildik kıldı.
0: 9-nji aýdyň 25-nji günü 3-nji gezekde Şinjaň Qaşgar madaniýet kesibi görgözmesi oda jarmankesi başdaldy. Jalpy 230-dan aşuwyn kerhana görgözmege gatyşdy. Bul jönünde gabaruga sytara. Bul jolky görgözme bölme içi, bölme sırtı 2 çoğun görgözme rayonyn gamtyp, görgözme aýanty 10300 çarşy metr bolup, Qaşgar madaniýet sayahat kesibi asyl düşündörü, aýmak oglas madaniýet kesibi asyl düşündörü, Şinjaňyň şandy jardan bergen ülke şaharlardan madaniýet sayahat kesibi özgeçerlik sayakty 16 negizgi tema görgözme rayonu orundaşdyrylgan. Zamanbap madaniýet jaratmandyk görgözme rayonunda Şinjaňdan içi sırtynan gelgen kerhanalar köpdügün özgeçe madaniýet jaratmandyk düşündörüni ara gelgen. Görgözmöge katışkan kerhana Şinjaň, Şiňliu madaniýet jaratmandyk çekti jogapkerlik şeriktiginin baş direktoru Sun Lai gabarçyga mynday dedi. Azyr Newsa gönük. Uçuşlar kiyimi jelelesin çygardyk. Nak maýdanda tikeri satyp alsa bolot. Sanarıp madaniýet sayahat görgözme rayonunda bir türküm aldyňkı jeýekdeki madaniýet sayahat sanarıp tuýuny jabdulary çordondu, jarık gördü. AI görüge jol başto maşinasa. VR gözeňige. Göz menen, üçti, tuyunu, jabdusu sıyaktuular görgözmöge katışkandardı taň galtyrdy. Görgözmöge katışkan kerhana Şanghai Yuxin malumat taratuu çektiw şeriktiginin başkış belgilöçüsü Wang Bo mynday dedi. Biz bul jolu alıp gelgen tüşümdör jeňil darajady tek bir gözeňek menen ele sanarıp mazmunun içine girgisip, kino formasy arkylyw ar bir maýdan görnüşdü çökmegen gaýda tuyunu gabyrat. Bul jolku görgözme 3 gün bolup, görgözme mezgilinde teň arşda madaniýet sayahat kerhanalar tür, tüşüm tanıştyruu, süýlöşü, çirkeşüü jyna, zatlyk emes madaniýet muraslaryny görgözmelep goýuu, madaniýet sayahat baýlygyny tanıştyruu sıyaktuu tele gelişken gymyldar ötkörület.
1: 9-nji aýdyň 25-nji güni tüşden kyn 2026-njy ýylyň 9-njy lagmany çüýgün daýamdar mezgili jelleleş madaniýet sayahat gerektigi gymyly jana Jungha ulutu ortak tulgu tanymyn bekem uýuty boýunça madaniýet sayahatynyň jogurlaşmasyny ilgeri sürüw gymyly başdaldy. Emi bul jönünde stansiýabyz habarçysy Jaň Ýeňden habaryny ugasyzlar. Bul jolky gymyly Şinjaň 1-nji lagmany 9-njy lagmany. Lagman elemesti negizgi tema kıldı. Gıymıl, lagman sözü qurbat jarışı menen başdaldı. Toqsun odanından argaysa ayıl şaharçalarından gelgen lagman jaso çeberleri bir sahnada önör taymaşka katıştı. Qamır juru, qamır iyli, lagman sözü, qurmasın quru arkulu, tüsü menen jıtı bir-birin toluqtap tel bolgun toqsun lagmanı ar tartınan kazandan çıgıp, quşker jıtı çar tarapka taradı. Jarışka katışkan çeberi Malin, lagman kana tijaratı menen alek tengenine 30 jıl bolgun. Bul jolku gymylga katışuu üçin aldagy jaňylyk jaratyp bütündöy jaňy lagman guurmasyny izledip çykdy. Al mynday dedi. Menin jaratmandyk guurmam bar, al goýdun gabyrgasy. Yangdujun, dagy Yaugo, 90 ak örük danegi salyndy. Azyktyk guramy mol, özgüçe daamdy. Büt mamleketibizdin jer-jerlerindeki dostordun Şinjaňga gelip çüýgün da

0: Neden manayı şanga bölünüp abdan razı olduk. Kutubi otandık atabiyat görkümler yürümesi, min çakırımda halkı Fujian, Longyan'a barıp deniz kısığı, Kıcıya, Jongchu mayramı geçiliginde Tayvan, Oşundalı Longyan, Meizhou, Kanzhou siyaktuğu Kıcıya rayonunda kırçılar menin biri sahnada öner tartu olab, ır arkılı dostluktu jetkirdi. Kutubi otanında kartış şalkarda ken mında dedi. Birinci yolu Tayvan'da kırçılar menin teğin sahnaga çıktım. Günün çertilişi menin jüreğiz bir dayı kaktı. Barabanın önüne okşatma bayrak kurmat karoğluna yerçi Şincan bayrak ekoloji bakçası şağır eşiğin açığı oyunu arkulu bakça rayonunun jonçuğu kıymalın başladı. Esal günlerinde bakça rayon jörülgölü eldik salsına, zattıkmız madaniyat murasların görsü tümenin jılkı madaniyatın tuyununu özüra birleştirip, göpçülük özgücü madaniyat sayakat tuyunusun tartuladı. Hürüm çağırdan turgunu, Şeşau Çin mınday dedi. Üyümdökler menin birlikte Yema bazasına geldim. Bul yerde oyun türü aybay köbeken. Biz Jongchu mayramında üyde bolup ele kalbaydagı eşikke çıkıp kızıktuu düynönü görünü ümit kılabız.
1: Jongchu mayramdık esalууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңотун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, görtügön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Jonha Ulutu Ortoqtulukku Taanımın Bekem Uyutu, Sotsiyalistik Zamandaşkan Şinjan, Gurup Çıgala.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolga koyuldu. Jonghay ulutu bir üyübülü kişileri, Jonghay ansosuna bir niyette ortak çeteli.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı Alga Basarlık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklıkı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.